0: Rồi rồi rồi.
1: Tamam.
0: Bir soru gayet sen yine.
1: Tamam, hadi bir soru gayet bir
0: Tamam, peki.